0: o'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın. İş günü tügemey, üyge erte ketip kalış yaşı adat yemez. Ya bittesi şündey kılıp, oylastan acıraşıp git. Keçir abarıyla. Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: Tun kezaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.
1: Soyang

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir, tunlar telba etar meni.